0: Cosmo Dance.
1: Don't touch me, next. In your wild infant, in quick. Senga, kiawa. In quick, oyak. In climis, aso kitlaya. Touch me, next. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik, nik, ilamik. Nitlakopoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua tmetzli. Nehua. Yowal nepantli.